Indoli kamara karya galti naina para asurali ma kal kal mai dilvasyo kanti salina kal kal mai dilvasyo kanti sal